0: Yani bana yani okuduğum. Yine. Lokomotora. Montreal, Houston. Montreal. Bir Warner'ın önünden
1: Aquí tenés la vez, ven, que me tomó, acá te doy el